0: Looking for a day that celebrates culture, community, and connection? Join Bahatia Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday, 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids activities, international food stores, workshops, and information booths from government and community organizations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity, and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit Bahatia Samaj online. Unity in diversity.
1: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
2: Evet sevgili dinleyiciler, Radyo 4EB Türkçe programına hoş geldiniz. Welcome to the Turkish program on Radio 4EB FM. Muharrem ayının sonuna geldik artık. Safer ayına gireceğiz. Hicri aylardan hesap edersek. Ömürde işte bu şekilde ayların birbirini kovaladığı, finansal yılların gelip geçtiği gibi veya işte yılbaşı geliyor geçiyor. Bir bakıyorsunuz seneler sarmış. Yaşlanıyoruz. Gençler olgunlaşıyor. Çocuklar işte gençleşiyor. Bebekler büyüyor falan. Bu dünya hayatı iki kapılı bir han. Bir gelişi bir gidişi var. Ne kadar süre kaldığımız insandan insana değişiyor. Ve aynı zamanda da zamanın relatif olmasından dolayı tecrübeden tecrübeye de değişiyor diye söyleyebiliriz. Kimi bir 10 sene yaşamıştır, başkasının bir ömrüne bedel. Kimisi işte 100 sene yaşamıştır, dolu dolu. Allah herkese değişik bir tecrübeyle bu imtihanı yaşatıyor. İnsanlar yaptıklarının, niyetlerinin, ellerindeki imkanların neticesinde adaletsizliğe uğramadan tamamen doğru bir değerlendirmeyle bütün hak sahiplerinin hakları sahibine ulaştırıldığı ve hiçbir alacaklının veya haksızlığa uğramışın kalmayacağı bir şekilde hesaba çekiliyorlar. Ondan sonra da hak ettikleri sonuca ulaşıyorlar. Bundan kaçış yok. Bu sistemin dışına çıkabilen insanlık tarihi boyunca insanoğlunun yaratılmışlığından itibaren olmamış. Mesela ben hiç ölmeyen birisini duymadım. Allah'ın işte birkaç tane kulu var, mühlet verdiği ki onlar da sonsuz değil. Mesela Hızır Aleyhisselam'dan bahsederler. Ama onlar da sonsuz varlıklar değiller. İşin ahiret boyutunu hesap etmeden söylüyorum. Yani dünya hayatı olarak. Onun dışında herkes ölümü tatmış ve tadacak. Bütün insanlar ayrı ayrı ölümü tadacaklar. Necip Fazıl'ın çok güzel bir sözü var bu konuda. Bütün insanlar anlaşsa, bir konferansında böyle söylüyor. Allah ruhunu şad eylesin. Bütün insanlar anlaşsa, ayarlansa ve hepsi hep beraber can verseler. Yeryüzünde kaç insan varsa işte 8 milyar, 9 milyar neyse hepsi aynı anda ölse hepsi tek tek ölür. Bir başına ölür. Individual bir tecrübedir ölüm diye bu şekilde söylüyor. Hakikaten de insanlar hep beraber ölseler bile ölüm tek tecrübe edilen bir şeydir. Mesela bir insanın hiç hayatta hayırlı iş yapacak fırsat eline geçmeden ölmüş. Böyle şeyler olabiliyor. İnsanlar küçük yaşta ölebiliyorlar veya eline imkan geçmeden ölebiliyorlar. Bunun o zaman neyi eksikti işte sevaplı işler yapmaya? Onun belki aldığı bir nefes diğerlerinin bütün ömür boyu yaptığı hayırlı işlere bedel olarak Allah verdiğiyle aldığını istediğini dengede tutarak götürecek ve hiç kimse zerre kadar bir haksızlığa uğratılmayacak. Bununla ilgili de işte boynuzlu keçi, boynuzsuz keçiye göre işte ona göre muamele edilecek. Onun boynuzu vardı, onun yoktu falan gibi. Yani buradan hani işi detaylandırıp anlatmak istesek herkese verildiğinin karşılığı olarak bir şey sorulacak. Şimdi bu dünyadan gidiş böyle. Bir de bu dünyaya geliş var. Onu da biliyoruz. Allah'tan geldik. Öbür türlü nereden geldi bu insanoğlu? Nasıl bir ete kemiğe büründü de ruh haline girdi? Anlayışı, idraki, düşünceleri, duyguları var. Sezisi var. Seviyor, düşünüyor, hayal ediyor. Gönlünde belki bir kainatı sığdırabiliyor. Bütün varoluşu gönlüne sığdırabiliyor. Bu şekilde bir iş var. Şimdi bu hayatta ben doğruları bulmaya çalışayım, en doğru yol neydi diye uğraşmaya başlasak, anlamaya, çözmeye başlasak ömrün zaten önemli bir kısmı geçip gidiyor. Şunu diyeceğim ki hep yine büyüklerin, işte zaman zaman şairlerin, zaman zaman aşıkların, zaman zaman ermişlerin vesaire böyle söz ettikleri, bahsettikleri refiksiz, arkadaşsız yolculuk örneği vardır. Hayat o kadar kısa ve sonuçları o kadar mühim ki hakikaten birbirine danışmadan, birbirinin daha önce tecrübe etmiş birilerinden bir şeyler öğrenmeden bu hayatın varını yoğunu anlayıp artısını eksisini tartıp insan doğru yolu bulasıya kadar elinden çok büyük fırsatlar kaçırmış veya çok büyük çukurlara kendini düşürmüş, çıkamayacağı deliklere girmiş, başına işler açmış olabilir. O yüzden bir yol gösterici, tecrübe etmiş birisi, bilen birisi, bu işin yazılı, documented mantık silsilesi araştırılmalı, takip edilmeli, uyulmalı. İnsanların da bu yolda ışık bulması, yön bulması gerekir. Geçen yine birisi söylüyordu, aklın durduğu yerde vahiy devreye girer diye. Tabii vahiy de çok önemli. İnsanoğlu Kur'an-ı Kerim'den ilişkisini koparmamalı, koparmadan devam etmeli. Bugünkü programımızda sizlerle yine bu sebepten dolayı önemli bir konuyu konu etmek istiyorum. Evliyanın hikmeti, onların nazik ve güzel huylarının bize neler kazandırabileceği. Welcome to the Radio 4EB FM. Today we are going to spend some time with a topic close to the heart, the wisdom of Evliya, the friends of the Creator, and what their gentleness, their beautiful character can actually give us in our lives. Not just admiration from a distance, but something we can carry into our homes, our work, our relationships. Çünkü evliyayı sevmek kolay. Hikayelerini dinlemek, isimlerini anlamak güzel bir duygu kazandırıyor bize. Ama asıl mesele şu. Onların o güzel ahlaklarından, o yumuşaklıklarından, sabırlarından bize ne kalıyor? Bugün bunu biraz düşünelim. İlk önce hikmet nedir? What is hikmah? Let us start with the word hikmet itself. Hikmet is often translated as wisdom, but it is really something deeper in the Turkish culture. It is the knowledge that has settled into the heart and shows itself in how a person lives, not just in what they say. A person can know many things and still not have hikmah. Hikmah is knowing the right thing and at the right time, delivered in the right way with gentleness. Hikmetin tanımını bu şekilde yapmış bizim kültürümüz. Hikmet dediğimiz şey aslında sadece bilgi değil. Bir insan çok şey bilebilir ama hikmet sahibi olmayabilir. Hikmet bilginin kalbe inmiş halidir. Yani o bilgi o insanın huyuna, davranışına, sözüne yansımış oluyor. Evliya dediğimiz insanlar işte bu hikmeti hayatlarına taşıyan insanlardır. And that is really the heart of today's program. It wasn't just what the Evliya said that changed people. It is how they were. Their patience with people who were difficult, their softness with the weak, their generosity even toward those who wronged them. That character itself was the teaching. Düşünün bir an. Bir insan size sert bir şekilde nasihat etse. Ne kadar kalıcı olur o söz? Belki bir gün, iki gün etkiler bizi, sonra unuturuz. Hatta içinizde bir direnç bile oluşabilir. Ama aynı nasihat size sevgiyle, sabırla, gülümseyerek söylenirse o söz kalbe iner ve orada kalır. This is something the friends of the Creator understood deeply. Harshness might get compliance for a moment, but gentleness gets transformation. When someone corrects us with genuine kindness, without humiliating us, without making us feel small, we don't change our behavior, we change our heart. That is a completely different kind of result. Bu yüzden evliyanın hikayelerinde hep şunu görürüz. Kızgın bir insana bile önce şefkatle yaklaşmışlar. Hatta hata yapan birine bile hemen suçlamadan önce anlamaya çalışmışlar. Bir zayıflık değil, tam tersine çok büyük bir güç, çok büyük bir sabır işi. Now here's something really important, and I think it is the key to understand how the friendship actually thought. Real lasting learning and has never mainly happened through lectures or books alone. It happens through the closeness to a living example. Through being near someone whose character you can watch day after day and slowly observe. Bunun en güzel örneklerinden biri İsa aleyhisselam ile havarileri arasındaki ilişkidir. Havariler İsa'nın yanında yaşadılar. Onun nasıl konuştuğunu, nasıl sabrettiğini, nasıl merhamet gösterdiğini kendi gözleriyle gördüler. Sadece söz dinlemediler. Bir hayat izlediler. That closeness is what made the teaching real. The disciples didn't just memorize sayings, they watched how their teacher responded when he was tired, when he was tested, when people doubted him. And slowly through the companionship, something of his character began to live in them too. This is the relationship between Jesus and his companions. So that Jesus was a role model to them as well. Ve bu model bütün peygamberlerin ve evliyanın yolunda hep böyle devam etmiş. Sahabe-i kiram peygamber efendimizin yanında büyüdüler. Sadece hadis ezberlemediler. Onun gülüşünü, onun sabrını, onun çocuklara olan şefkatini gördüler. Sonra tabi'in sahabeden öğrendi. Sonra sufi yolunda mürid şeyhinin sohbetine oturdu. Kitaptan değil sohbetten, beraberlikten öğrendi. This is called the Sufi tradition. Sohbet, companionship, sitting together. And it's a beautiful model of learning because it is built on love, not fear. You don't observe someone's character because you're afraid of them. You observe it because you love them, because you want to be near them, because their way of being draws something out of you. So what does this mean for us practically today? I think there are few simple but powerful lessons here. Birincisi, kimin yanında oturduğunuza dikkat edin. Biz buna dikkat etmeliyiz. Kimlerle vakit geçiriyoruz? Kimin sohbetini dinliyoruz? Bu bizim huyumuzu şekillendiriyor. Farkında olmasak bile güzel huylu, sabırlı, merhametli insanlarla beraber olmak bize de o güzelliği bulaştırır. Second, if you want to teach, whether it is our children, our employees, our community, the most powerful thing we can offer isn't a perfect lecture, it is a consistent example. People remember far less of what we say to them. They remember how we made them feel and how we behaved when things were difficult. Üçüncüsü, nazik olmak zayıflık değildir. İş yerinde, ailede, arkadaşlıkta sert olmadan, bağırmadan ama kararlı ve net bir şekilde doğruyu söylemek mümkün. Evliyanın yolu buydu. Hakkı söylerlerdi ama hakkı söylerken kalp kırmazlardı. And fourth, maybe the most beautiful lesson is patience with people's growth. The friends of the Creator didn't expect people to change overnight. They stayed close, kept showing gentleness, kept giving good example, and let the change happen slowly. The way a plant grows. We can extend that same patience to our children, to people who we work with, and honestly to ourselves too. Şunu hatırlatayım. Hikmet sahibi olmak çok bilmek demek değil. Hikmet sahibi olmak, bildiğimizi güzel bir huyla yaşamak demek. Belki hepimiz evliya olamayız ama hepimiz bugün birine karşı biraz daha sabırlı, biraz daha yumuşak olabiliriz. İşte hikmetin başlangıcı. And that is really the invitation for today. Not to try to become someone extraordinary overnight, but to bring a little more gentleness into today. Into one conversation, one difficult moment, one person who is testing our patience. That small act of softness is, in its own way, walking the same path that the friends of the Creator walked. Bugünkü konunun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Evliyanın hikmetini, güzel huylarını konuştuk. Hazreti İsa Aleyhisselam ve havarileri örneğinden yola çıkarak örnek olmanın, beraber bulunmanın ne kadar güçlü bir öğretim yolu olduğunu hatırladık. Thank you for listening to this section. May Creator give us all a share of that hikmet, that same gentleness in how we live, how we speak, and how we treat one another.

Sordum sarı çiçeğe kökün nerede saklı? Mazhara aşkın sırrı nerede kaplı? Ben çiçek sen de topraksın. Sordum yaradanın koşulsuz aşkını, ilahi merhameti sonsuz zekasını. Sordum tevhid itikadını, ihlasın manasını. Kardeş yaprak zikir rüzgardır, ibadet namaz ve ateşim günahtır. Kopan dal hak nezninde kul hakkı. Dinim İslam, kitabım Kur'an'dır. Rabbini arayan onu bulandır. Toprağım gözyaşımla sulandı, herkes susara konuşan musaptır.

0: hatırlayacaksınız, sabır konusunu konuştuk değerli misafirimizle. Profesör Doktor Ayşen Gürcan'dı. Şöyle bir soruyla başlasam hocam. Sabır huzur getirir mi?
1: Evet, önce dinleyicilerimize selam ediyorum. Şimdi tabii huzur kendi içindeki söylemi bile insana sakinlik veren,
0: evet,
1: ve dinginlik veren bir şeydir. Eğer bir eminliğiniz varsa sabrınızda, sabır huzurla birlikte gelir zaten. Huzur da getirir. Hı hı. Ama huzurun esası mutmainliğinizin yüksekliğiyle alakalı bir şeydir. Yani beklemeniz değil, bir bekleme dönemi değil, bir varma yeridir huzur. Hı hı. O yüzden sabırla huzur çok iç içe olmasa da birbirini tamamlayan şeylerdir. Hı. Yani sabır kesin huzuru getirir.
0: Kesin getirir. Ama kesin zordur getirir. Sabır hocam. Yani tedirgin de edebilir bizi, korkutabilir de.
1: O başlangıçta karar verinceye kadar.
0: Ama bir belirsizliği kararın bekliyorsunuz. Mesela bir olay var, onun karşısında tahammüllü olmanız lazım. Bir süre beklemeniz, hı-hı, lazım. Sonucu da bilmiyorsunuz yani. Hı-hı. Hayır ya da şer, ne olacak? Hı-hı. Siz sabrediyorsunuz ama. Burada ama da zaten yine huzur var mıdır?
1: Vardır tabii. Niye? Çünkü garantisi vardır sabrın. Hele Allah için yapılmış sabrın. Hı-hı. Ecri vardır. Ecri de muhteşemdir.
0: Evet.
1: Öyle söyler. Ve kesin sabredenler felaha erenlerdir. Öyle söyler. Felah huzurun kendisidir zaten. Hı-hı. Kurtuluş demektir. Kurtulduğunuz an huzur içindesiniz demektir. Dolayısıyla biz tabii kafamızın içindeki çözümü beklediğimiz için sorun yaşıyoruz.
0: Olabiliriz. Evet.
1: Yani
0: teslimiyetsiz bir bekleyiş.
1: Evet. Halbuki biz hani o süreçte mesul olduğumuz şey o beklemeye almaksa kendimizi. O beklemeye almak, sonucunu Allah'a bırakmak. Böyle böyle olmalı ama. Böyle bekliyorum çünkü bu olacak diyerek değil de.
0: Şu olsun diye sabrediyorum.
1: Değil de öyle yaptığınızda imtihan da olursunuz. Evet. Olmayabilir de. Dolayısıyla biz sabrı sonucundan ziyade süreci için yaparsak, sabır gerektiren bir durumla karşılaştığımız halde onu seçerek, bizzat seçerek bunu üstlendiğinizde sonuçta ne olursa olsun o sizin için en hayırlı şekilde olacaktır. Dün biraz girdik. Burada dinleyicilerim için en çok söylemem gereken bir şey var. O alan kapalı kalmasın. Gerçekten sabır gerektiren durumlar için sabır edeceğiz. Gerçekten. Hangi durumlarda sabır edilir? Hangi durumlarda sabır yerine mücadeleye girişilir? Bu noktayı belirleyecek olan şey, ölçüler, belirgin ölçülerimiz var zaten. Biz sebilillah, yani Allah yolu üzerinden asla sapma yaşamayız. Yaşamamak için sabır gerekiyorsa yaparız. Nedir? Mesela o yolda yürürken önüme bir engel çıktı. Bir engel çıktı. Senin gitmeni istemiyor. Bu haline ya diyor başını açarsın ya okursun. Ya da ya diyor şunu
0: bunlar
1: yapmazsan bunu yaparsın. Bir engel. Şimdi ne bana düşen ne? Aa, öyleyse tamam ben senin dediğin gibi olayım da denilebilir. Hayır, sen istediğin kadar engel koy. Ben yolumdan sapmam. Beklerim. Yani bu yol eninde sonunda açılır.
0: Ya da yöntemimi bunun değiştiririm.
1: Ha, yöntemimi değiştiririm. Evet. Oradan değil, şuradan başka giderim. Bir, evet. Ama yolumun içerisinden, evet, giderim. Evet. İşte onu çok net koymamız gerekiyor. Bizim yolumuz hangi yol ve bu yolun hadleri, haramları, sınırları, yani neler, hudutları neler? Bu hududu bilmiyorsanız öğrenmekle mükellefsiniz. Bir Müslümana düşen temel görev budur. Hudutlarını bilmek zorunda. Yani neye hayır diyecek, neye evet diyecek konusunda ölçüleri bilmek zorunda. Bunu öğretmeliyiz, bunu kazandırmalıyız. Binlerce teori öğretmekten daha elzem bir şey.
0: Evet.
1: Çocuklarımız için, kendimiz için, başta kendimiz için. Dolayısıyla bize helal olan alanı temizleyebilmek için o duvarları koyacağız ki kenarlara. bu yol üzerinde yeri geldiğinde, tıkandığında, o tıkanma, o akış içerisinde bazen yavaşlayacağız. Bazen o yavaşlıkta beklemeye alacağız. Ya da yöntem değiştireceğiz. Bir şey yapacağız ama onu yaparken yoldan çıkmayacağız. Şimdi bu ayrımı koymak istedim.
0: Evet,
1: hani bazen şey oluyor çünkü gereksiz yere başka, yani Allah yolunun dışındaki yollara tevessül edenlere boyun eğmeyi sabır olarak görme alışkanlığımız var. Böyle bir şey yok.
0: Hudutlar çerçevesinde yapmamız gereken yani şey neyse sabır.
1: Ha. Evet. Yaptırmıyorlarsa bekleyeceğiz.
0: Onların dediklerini yapmayarak.
1: Aynen evet. Öyle. Çok güzel. Bu çok önemli. Bunun içerisinde bunu huzur içinde yapmak mümkün mü? Gelelim bu kısma. Tabii yani insan ne zaman kendisi karar vermişse, sonuç kötü bile olsa kimseyi suçlamıyor.
0: En iyi karar kararsızlıktan iyidir. En kötü karar.
1: En kötü karar. Kendisini verdi ama.
0: Evet.
1: Sen bana verdin mesela. Diyelim ki varsayıyoruz. Örnek yaşanmıştır. İşte bir kızı zorla birisine verdiniz. En küçük sorun da hep sizin yüzünüzden der.
0: Haklı olarak zorla vermeseydim ben de onu.
1: Ama kendisi size rağmen kaçmışsa, sorun bile yaşasa,
0: evet,
1: onu size hissettirmemeye çalışıyor. Niye farkı var ikisi arasında? Birinde kararlı insan kendisi var. Dolayısıyla bırakın insanlar kararlarını kendileri versinler. Ama sonuçlarını karar vermede siz yol gösterici olun, kolaylaştırıcı olun. Bazen çünkü sabır karar vermek zordur. Onu, kararı kolaylaştırın. O sabrı ona kolaylaştırın. O dönem ona destek olun. Ve sürekli de onu sabrı telkin ederek, sabrın aslında çok güzel bir iş olduğunu ve kuvvetli bir iş olduğunu ve o kararı vermesinden dolayı Allah'ın onu ne kadar çok beğeneceğini, seveceğini, takdir edeceğini,
0: evet,
1: yani söylemek küçücük çocuğa bile, yani o yaptığı sabır davranışıyla. Dolayısıyla bizim burada bize düşen hem kendi sabrımız noktasında hem başkasını kolaylaştırma noktasında bir kere kararı kendimiz, bizzat kendimiz verdiğimizi bilinciyle hareket etmek ve bu kararı vermede de insanlara o şeyi, karar verme özgürlüğünü tanımak. Huzuru geldiğimizde nasıl huzurlu oluruz? Tabii insanlar kendi kararları verdikleri an bile o huzur başlar. Yani imzayı bile isteyerek, son kararın mı? Gerçekten yani bizzat sen mi söylüyorsun sorusunun cevaplarını verince, yaptığınız her neyse o, karar verinceye kadardır tüm sıkıntı.
0: Evet.
1: Kararsızlık anındadır. Mesela sabrın zorluğu karar verme sırasındadır. Karar verdiğiniz andan itibaren ölseniz gam yemezsiniz.
0: Başınıza ne gelirse katlanırsınız.
1: Çünkü vermişsinizdir, evet, artık karar. O yüzden karar vermek önemli bir meziyet. Ve onun, o karar verdiğiniz kararın bizzat size ait olduğunu bilinciyle huzuru yakalayabilirsiniz. Huzurun bir başka boyutu da var tabii. Huzur eminlik de getirir insana. Yani ulaşmışlık da getirir. Bu ulaşmışlık dediğimiz şey kişinin hani ürün beklentisi değil de o yol üzere olmak bile bazen huzur. İşte bizim esas aradığımız huzur budur. Ürüne bağlı huzur risklidir. Ne geleceğini bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Hele dünya üzerindeki ürünleri hiç bizim şeyimiz değildir. Yani kendi elimizle yaptıklarımız bile olsa sonuçta gelen şey
0: ummadığımız bir şey olabilir.
1: Bizim bizzati şeyimizde değildir.
0: Kontrolümüzde
1: değildir. Dolayısıyla biz süreç üzerinden hareket etmeliyiz. O zaman yaşadığımız her bir problem durumunda, o problemin bir varlığı benim yolum üzerinde bir anlam ifade ediyor mu? Yani benim Müslümanlığıma, benim ibadetime, benim kulluk görevini ifa etmemde bir engel teşkil ediyor mu? Önce buna bakarım. Ediyorsa önce bunun çözmeye çalışırım. Yani Çünkü benim kulluğumun kalitesini arttırmaktır bir zati görevim.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Bunun için annelik yapıyorum, bunun için eşlik yapıyorum, bunun için yaşıyorum. Hı-hı. Çünkü ben ölüme doğru giden yolda ahiret hesabım için önüme çıkan şeyleri tek tek incelemekle görevliyim.
0: Görevli.
1: Yani bunu alt etmekle görevliyim. Dolayısıyla benim önüme bir engel çıktığını, problem öyledir çünkü. Hı-hı. Pat diye bir şey çıktı.
0: Akışı engelleyin.
1: Öğrendiniz ki çocuğunuz bir hastalığa yakalanmış. İlk yapacağınız şey önce durup bu yol üzerinde çıkan bu engelse, bir problemse, bu probleme karşı nasıl bir duruş sergileyeceğinizi belirlemek.
0: Evet, bunda, bir Müslüman olarak almanız gereken tavrı, konumu
1: evet,
0: almak.
1: Tabii. Önce bunun, bu başınıza gelen şeyi kabullenmek sabır noktasıdır. Bununla ilgili girişimlerde bulunmak, belki de hani bir diyetle, bir şeylerden kaçınarak yaşam biçiminizi değiştirmek bir
0: mücahede kısmı.
1: Hicret. Belki de bunu operasyona sokmak da bir mücahede kısmıdır. Evet. Bilemeyiz. Yani ben şey için söylüyorum bunu. Hani başımıza gelebilecek veya bir şey öğrendiniz, kötü bir olay öğrendiniz veya bir şey oldu. Eşiniz işini kaybetti ya da bir anda anlamadığınız bir şekilde bir sosyal statüde düşüş yaşadınız. Hı-hı. Olabilir.
0: Her şey insanlar için.
1: Yani bu ama kolay bir şey değildir. Evet. Belki konforunuzdan, eski konforunuzdan uzaklaşacaksınız. Belki artık arabayla değil otobüsle gideceksiniz gitmek istediğiniz yerlere. Belki ihtiyacın her hafta aldığınız şeyleri alamayabileceksiniz bir süreliğine. Ama belki bu sizin kulluğunuzu kalitesini artıracak. Evet. Belki sığınmanızın kuvvetini artıracak. O zaman bu size hediyedir. Eğer kulluğumun kalitesini artıran her ne varsa o benim için merhametle bana ulaşmış lütuftur.
0: Evet.
1: Kulluğumun kalitesini artırıyorsa.
0: Allah görebilmeyi nasip eylesin.
1: Amin. Amin. Ama bu böyledir. Güzellikle bize sunulan hediyelerle tabii şükretmek de o manada önemlidir. Ama genellikle duayı bir düşünelim. Ne zamanlar dua ediyoruz?
0: Daha çok darda kaldığımızda.
1: Demek ki darda kalmak eğer dua bir kaliteyi artıran bir şeyse ki
0: öyle.
1: Duanız olmasaydı. O zaman bizim bu noktadaki dualarımızın bulunma yerleri bizim kalite artırım yerlerimiz. Öyle diyelim. Dualarımızı her durumda duayı artıracak şekilde yapacak her tür işlem bizim için önemliyse bunu yaptıran her duruma da güzel bakmalıyız. O manada söylüyorum. Evet. Tabii hani yanlış anlamasın dinleyicilerimiz. Şöyle konuşmak istemem. Hani, ateş düştüğü yeri yakar. Doğrudur ama hiçbir insan yoktur ki dağların bile reddettiği, göklerin, yerlerin reddettiği o emaneti üstlenme. Çünkü Allah emaneti ehline verir.
0: Evet.
1: Biz ehiliz.
0: Ehiliz inşallah.
1: O potansiyel var bizde. Allah kimseye zulmetmez.
0: Az önce asla. Okuduğumuz ayet-i kerimedeki gibi hani biz ne kadar eksikli kusurlu olsak da Allah Teala nasıl hitap ediyor? Siz gönderilmiş en iyi ümmetsiniz.
1: Namaz
0: çıkarılmış evet. En iyi ümmetsiniz. Namazlarınızı kılarsınız, zekatlarınızı verirsiniz, iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz diyor Rabbül Alemin. Yani oluruz inşallah. Yani Allah bize o kabiliyeti vermiş.
1: Programdan önce o konuştuğumuz evet, ayetten evet, bahsediyorsunuz. Evet, dinleyicilerim evet. Şimdi hangi ayet diye
0: evet,
1: düştüm.
0: Programdan önce Ali İmran
1: 110'da. Evet, programdan
0: Ali İmran
1: önce.
0: 110. Evet. Ayet-i Kerime evet.
1: Orada. Şimdi tabii insanın varoluşu kendi başınadan ziyade başkalarıyla birlikte olması önemli. Yani biz birbirimiz için lazımız. Hı-hı. Sen benim için lazımsın. Ne zaman lazımım? Ben dara düştüğümde sen bana sabrı ve hakkı tavsiye et. İyiliği göster. Kötülük yapıyorsam da beni uyar. Aynı şekilde ben de sana. Dolayısıyla o birbirimize vesile olma halimiz ki çok şükür ediyorum gerçekten. İyi ki müminler var diyorum çevremde. hayatımda. Yani onlar olmasa yaşam enerjim kalmayacak neredeyse. O derece şey hissediyorum çünkü kendimi daha kuvvetli hissediyorum onları gördüğüm zaman. Yalnız hissetmiyorum. O çok önemli bir şey.
0: Çok önemli.
1: Bir avuç kadar bile olsak biziz. Çok önemli. Amaç birliği, vizyon birliği. Rablerimiz bir.
0: Elhamdülillah.
1: Yani aynı emirlere tabi oluyoruz. Aynı hassasiyetleri taşıyoruz. Ne kadar güzel bir şey.
0: Zaman zaman ayrılığa da düşüyoruz hocam. Farklılıklara da düşüyoruz. Bu farklılıkların ortaya çıkardığı sonuçlara beraber katlanabilmek de aslında.
1: İşte o yol var ya, geniş yol. O yol bizim helal alanımız olan yolun, o farklılıklar o duvarların ötesinde olmasın. Önemli olan o. Yani ben iyiliği emrederken, kötülükten alıkoyarken, kötülük duvarların ötesinde olan sahadır. Onu benim tanımlamam lazım. Bilmeliyim ki bu kötüdür diyebilmeliyim. İyiyi bilmeliyim ki bu iyidir diyebilmeliyim. Eğer iyi ve kötüyü bilmiyorsam nasıl söyleyeceğim? Evet. Dolayısıyla o farklılıklar eğer saha içindeyse, yol içindeyse zenginliğimizdir.
0: Dışındaysa?
1: Uyaracağız.
0: Evet.
1: Ve ben onun yolundan gitmeyeceğim. Ben beriyim diyeceğim. Evet. Ben Allah'ım, ben ondan beriyim diyeceğim. Ona da söyleyeceğim. Ben senden beriyim. Sen buraya gel. Ama ben sen oraya gelmem.
0: Evet.
1: Ben Allah'tan korkarım. Ben hesaptan korkarım. Yani böyle söyletiyor. Yani bu, o işte o yolun netliğini ortaya koyduğunuz zaman bu yolun netliğinde neler var? Neler yok ki? Müthiş. Yani aslında say say bitmez helaller. Yani serbest olduğunuz konular. O kadar çok ki. Yani bir anda kitap yazmak var, bir anda radyo programı yapmak. İster radyo programı yapmayı tercih edersin, ister kitap yazmak. Yani hangisi olursa fark etmez. Allah yolunda olsun da.
0: Evet.
1: Fark etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Onu da sana bırakmışlar. Senin mizacına uygun, yapına uygun. Hı-hı. Ne bileyim, daha kolay, sizin kolay olanını yapın. İçinizden kolay gelene doğru yönelin demesinin sebebi bu. Niye ben işimi zorlaştırayım?
0: Güzel bir çeşitlilik değil
1: evet,
0: mi?
1: Herkes aynı şeyi yapmak zorunda değil. Bir de ben her şeyi yapabilecek olduktan sonra sana neye ihtiyaç var?
0: Tabii
1: senin
0: ki.
1: Yapabildiğini ben yapamayayım ki senin varlığın bir kıymeti
0: evet.
1: olsun.
0: Evet.
1: Yani bu çok zaten varoluşun ahengindeki muhteşemlik.
0: Evet.
1: O muhteşemlikte bize düşen kulluk zaten. Yani çok mükemmel olmak değil.
0: Evet.
1: Hatasız olmak da değil.
0: Elbette.
1: O iş üzerine olmak, eylem üzerine olmak, gayret üzerine olmak.
0: Evet. İşte siz namazlarınızı kılarsınız, oruçlarınızı tutarsınız. O gerçekten çok etkileyici bir ayet-i kerime. Yani kullar o vasıflara sahip ya da değil. Ama Allah-u Teala böylesiniz. Evet, böyle olacaksınız. Böyle olmalısınız emrini o ayet-i kerimeyle veriyor. Hocam tabii huzurdan bahsettik. Huzur kaçırıcılar da var hayatımızda. Hı hı. Yani o huzur kaçırıcılardan söz edebilir miyiz?
1: Fısıldayıcılar,
0: evet, evet. Onlara karşı almamız gereken konumu da
1: tabii.
0: Nasıl
1: şimdi,
0: belirlemeliyiz?
1: Biz şimdi yolumuzu seçtik ya. Bu yolda giderken biz eminliğimiz doğrultusunda yol bize şey gelir, sağlam gelir.
0: Hı hı.
1: Ama birileri bu duvar ötesinden sesler
0: fısıldar.
1: O yanlış gidiyorsun. Orada bak, burada ne güzel şeyler var. Bir de göstermezler de şey yaparlar, reklamını yaparlar, pazarlamasını yaparlar.
0: Hayal gücümüze bırakırlar.
1: Yani inanılmaz çeldiriciler tabii ki olacak. Zaten bu yolun hükmü nerede kal? Herkes o yoldan yürürdü.
0: Tabii.
1: O çeldiriciler olacak, iç sesimiz olacak. Sağımızdan, solumuzdan, alttan üstten fısıldayan olacak. Apaçık düşman.
0: Tabii.
1: Hiç bırakmayacak sizin o yolda yürümenize engel olmak için. Önlerine oturacağım diyor. Yolların evet. önüne oturacağım.
0: And olsun ki onları işte yollarından
1: evet.
0: saptıracağım.
1: Ha, demek ki yolumuz tıkandığında bilelim ki bunun bu... birinci müsebbibi şeytan olabilir. Önce anonsu çekelim bir. Çünkü ben şeytanla cihat etmem. Yani evet. öyle bir şeyim yok. Ben önce sığınırım.
0: Muhatabımız değilim.
1: Yani bilirim ama düşmanımı iyi tanırım. Düşmanı iyi tanımak onu iyi çözümlemek, onu iyi analiz etmek, nereden yaklaşacağını, hangi durumlarda benim yanıma gelecek. Zafiyetim, çünkü herkesin zafiyetini bilir, ona göre gider. Mesela benim takmayacağım şeyler vardır. Umurumu bile takmam ama öyle bir şey söyler ki bakarım, içim acır. İşte o iç acıma kısmında onu tanırsam, Hazreti İsmail gibi taşı tutabilirim. Ama tanırsam.
0: Tanımıyorsam yani, yanılıp peşinden de gidebilirim.
1: Tabii, kışkırtır. O yüzden iyi tanıyan, düşmanı iyi tanı. Apaçık düşman diye niye tanımlıyor vahiy? Çünkü bilin ki diyor, o düşman, ondan dostluk gelmez. Peki evet, o ne yapar? Sizi açlıkla tehdit eder. Sizi yalnızlıkla tehdit eder. Kimsesiz gibi zannettirir. Rabbinizin sizi unuttuğunu, sizi terk ettiğini söyleyebilir. Sizin yanlışlıklar yaptığınız için cezalandırdığınızı söyleyebilir. Oysa dünyada ceza yoktur. Dünyada ceza yoktur, dünyada eğitim vardır. Mürebbiyelik vardır. Sizi geliştirmek içindir o. Rahmetle, Rahim ismiyle, esmasıyla size her bir dokunuş sizi daha iyi, kaliteli hale getirmek adınadır. Muhteşemdir zaten o, onu görebilmek. Ama sizi bunlarla korkutur. Açlıkla korkutur, sizi başkalarıyla korkutur, size düşmanlık salar, aranızı açmak ister, fesatlık sokar. Hele mümini müminin arasını açmak için bir numaralı şey odur, kaynak. O yüzden asla kötü niyet beslememek. Kötü niyet beslendiği anda bilin ki şeytan aranıza girmiş demektir. Güzel kötü söz söyleyin, zan, iyi niyet söyleyin, hüsn niyet gösterin ki şeytan aranızı açmak ister, ayettir. Dolayısıyla biz bu noktada o çeldiricilere, ki bazen bu çeldiriciler evimizdeki televizyonun sesinden çıkıyor. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Bas bas bas hem de. Hiç durmadan. Es vermiyor ya, susmuyor bir türlü. Biri bitiyor, biri başlıyor. Ya hep aynı şeyleri söylüyor. Nereden geliyor?
0: Nasıl bir beyin yıkama
1: okuduğumuz,
0: aracı?
1: Okuduğumuz bazı yanlış eserlerden. Çevremizdeki bazı
0: yanlış insanlardan,
1: hallerinden, hareketlerinden. O zaman biz neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bilirsek onları duyarma vaktimiz olabilir. Yani evimde ben bas bas küfrettirmem. Yani evet, haberlerde bile haber okuyor güya. Ama içi şirk dolu cümleler. Yani evet, bakıyorsunuz, tövbe estağfurullah demek zorunda kalıyorum ve hemen değiştiriyorum. Niye ben evimde tabii o sesi yankılatayım? Benim evimde tesbih sesleri yankılanmalı. Övücü sesler yankılanmalı. Evet. Allah'ı
0: gitmediğimiz ben... her yeri evimize getiriyoruz televizyon denen cihazla. Yani hani iyi yerleri, işte tatil gezileri, işte kültür gezileri vesaire, onları kastetmiyorum. Yani belki hayatınızda hiç meyhaneye gitmediniz.
1: Evet,
0: bir ama televizyonla geliyor, getiriyorsunuz evinize.
1: Tabii.
0: Yani belki
1: bazen de öyle bir sunuyor ki oraya size, bir şöyle bir kare içerisinde, o yönetmenin gördüğü göz içerisinde size öyle bir sunuyor ki orası bir saray gibi de sunulabilir.
0: Evet, çok cazip bir yer yani.
1: Tabii.
0: Eğlenen, mutlu olan zaten, insanlarla beraber.
1: Ben hep şuna bakarım bir diziyi değerlendirirken. Esas oğlan, esas kızdır, esas. Kötülükleri varoluşu değildir. O kötülükleri kimin yaptığıdır önemli olan. Bakın eski filmlere bakın. Kötü insanlar, evet kötü fiiller vardı. Ama filmin kötü insanları yapıyordu onu. Ve dolayısıyla bize bir şey öğretiyordu.
0: Esas oğlan, esas kız ya. Onlar hep iyi, temiz,
1: temizdiler, evet, iffetliydiler. Asla kötü. Ama şimdi bakın lütfen. Yani. Her türlü sıkıntıyı yine belki esas oğlan, esas kız üzerinden gösteriliyor ama kötülükleri de onlar yapıyor.
0: Evet.
1: Ve ondan sonra şey, sıkıntılar başlıyor tabii. Ne sıkıntılar başlıyor? Doğruyla iyiyi kaybetmeye başlıyoruz. Ben en çok bundan endişeleniyorum. O yüzden bizlere düşen esas, bizim doğrularımızı saldıran hiçbir programa isim vermemeliyiz.
0: Evet. Saldırmayanı var mı hocam? Yani bizim değerlerimize, yani reklamlarından tutun çocuk
1: işte
0: programlarına
1: ne
0: kadar.
1: Ne yapacağız? Akra gibi yerleri, yayınlarımız evet, yaygınlaştıracağız. Hayatımıza, bize evet, iyiyi emredecek, kötülükten nehy edecek bilgileri veren kaynakları evimize sokacağız.
0: Evet. O bizim sorumluluğumuz zaten.
1: Evet, tabii ki.
0: Yani televizyon hiç böyle yayın yapıyor. Düğmeye bastırmadı sana. Dinlemek zorunda değilim.
1: Evet.
0: Yani kapatabilirim. Ya da hiç evime sokmayabilirim en güzeli. Yani haberleri edinmenin, duymanın bin bir çeşit yolu var.
1: Aynen yani
0: o
1: öyle.
0: Yöntemlerden birini takip edebilirim.
1: Tabii bunda karar tek başına bana ait olmayabilir. Hani Eva evimde halisi, çocuklar, evet. Eş karar veriyor olabilir. Ama en azından bunu tedbir olarak konuşmak. Hı. Mesela medya okuryazarlığında biz söylüyoruz. Ben eğer çocuklarımla birlikte izliyorsam kesinlikle yorum yapıyorum. Bu senaryoyu kim yazmış acaba? Hı hı. Kafasından uyduruyor. Evet. Oturmuş yazmış. Yok böyle bir şey. Bu hayatta gerçek olmayabilir. Bu bir masal. Hı hı. Saçmalıyorlar ve Allah'ı tanımıyorlar. Tövbe etmemiz lazım. Kesinlikle estağfurullah lazım diyorum. Evet. Ben kapatıyorum çocuklar. Ben artık buna tahammül edemem. Bizim zihnimizi boş yere. Yani küçükken onlarla konuşurum. Büyüttüklerinde zaten çocuklar. Benim çocuklarım şu an televizyon izlemiyorlar bile doğru dürüst. Ama tabii onların başka şeyleri var. Sosyal medyada paylaştıkları oluyor.
0: Az evet. Önce dediniz ya şeytan o yolu kapatırsanız başka bir şekilde size
1: hep
0: ulaşıyor.
1: Olacak. Önemli olan doğru ve yanlışı net koyabilmek hayatımıza. Onu rehberi olarak kullanabilmek. Bu anlamda bütün şeylerimizi hani nelerin maruf nelerin münker olduğunu ayırt edici günümüz şartlarında ve günümüz kavramlarında. Hani birçok kitaplarda belki var. Münkerli olanların sıralaması evet, var sıralamada. Ama bizim karşımızda mesela bir sınıf arkadaşıyla kafede karşılıklı kahve içmek karşı cinsten olan bir arkadaşla
0: hangi kategoriye koyacağız?
1: Evet.
0: Evet. Bunu doğru tespit etmek lazım.
1: Ya da mesajlaşırken
0: en çok şaşırılmış konulardan bir tanesi.
1: Yani sosyal medya evet. Mesaj atıyorsun birbirinize ve sadece özel konuşuyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani bu Allah katında bunun ne anlama geldiğini, bunun hikmetini, esprisini yani altındaki espriyi kazandırmadığınız zaman ne oluyor biliyor musun? Herkes yapıyor oluyor. Herkes yapıyor diye yanlışlar yapılmaz.
0: Evet. Benim işlediğim yanlışlık seni bir yanlışlığa sürüklüyorsa bu benim kötülüğümden değil, senin kötülüğe olan meylindendir. Yani
1: zaten
0: bunu anlamaması
1: kötüye,
0: lazım.
1: Yaptığı kötülükle karşılık verilmesi kötülüğün evet. Aynı zemine inilmesi
0: evet,
1: demektir.
0: Evet.
1: Bize has tarzımızla karşı çıkmak durumundayız.
0: Evet, o bize has kısmını doğru tespit etmemiz
1: evet.
0: Lazım. Programımızın sonundayız.
1: Bu öğrendiğimiz, hayatımıza geçireceğimiz doğruları hayata geçirmede bir fırsat olarak, bir başlangıç olsun, yenilenme olsun, sıfırlayalım kendimizi, yeniden tövbe edelim ve başlayalım. İlk günden itibaren en güzel şekilde Allah yaşamak nasip etsin. Dualarını esirgemesin dinleyicilerimiz inşallah.
0: İyi.
1: Bolluk, bereket, hayırlarını diliyorum.
0: Allah razı olsun efendim.
1: Değişim yapalım inşallah.
0: İnşallah. Farklı bizler olarak karşılaşalım.
1: İnşallah.
0: Allah'ın hayır yoluna sevk ettiği. Değerli dinleyenler tekrar görüşmeyi Allah nasip ederse görüşürüz efendim. Allah'a emanet olun.

Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir dahaki programımız pazartesi günü saat 3'te. O zamana kadar hepinize hayırlı haftalar diliyoruz. We've come to the end of another Turkish program. Our next program is on Monday at 3 o'clock. Until then, wish you all a very good week.